Dendüke, Raja Tava Halli mi servate? Namka Tonson Hachim Bonamla Çerkin Gönü Lense Yobi Tatına Gok Tablo Nike Tamlala Tepke Gönü Ölen Çıda Gopote Kötü